0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hazır değilim.

Maximum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Reklam.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 3 Temmuz 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Haftanın son iş gününde değerli dinleyenler, hiç vakit kaybetmiyoruz. Son dakika haberleriyle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve Amerika-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırılarını gerçekleştirdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi deniliyor değerli dinleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren uzman erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti deniliyor. Yine detayları sizlere aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı deniliyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi denilmiş. Suriye'de bombalı saldırı deniliyor. Bosna Hersek 75, 12 dev adam 82 deniliyor. Amirli erkek basketbol takımı 12 dev adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti ve grubunda 5'te 5 yaptı deniliyor değerli dinleyenler.

Efendim programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Değerli dinleyenler, Türk Tabipleri Birliği 78. Büyük Kongresi geçen hafta sonu yapılan seçimle sona ermişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın öğrenci kantininde yapılan seçimde delegeler oylarını Merkez Konsey, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek için kullanmıştı. Verilen oylar sonucu seçime giren 4 gruptan ikisi birliğin Merkez Konseyi'ne üye göndermeye hak kazandı. 11 kişilik Merkez Konseyi'ne Etkin Demokratik TTB grubundan 8 isim seçilirken Tabip Odaları inisiyatifinden ise 3 isim listeye girebilmişti. TTB seçimleri sonucu 11 kişilik Merkez Konseyi'nde çoğunluğu Etkin Demokratik TTB grubuna kaptıran Tabip Odaları inisiyatifinin 3 üyesi konseyden istifa ettiklerini duyurmuş. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan af düzenlemesinin meclise sunulduğunu duyurdu. İşte kanun teklifinin ayrıntıları deniliyor. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü denilmiş. Ölüdeniz adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan ve kısa süre içinde hedef haline gelen komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye döndü ve havalimanında gözaltına alındı. Detay haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Devam ediyoruz sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği Rabi ve Kozmetik Fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada tutuklanan kamu görevlilerinden eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir'le zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi deniliyor. Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup ederek gruptaki namağlup serisini sürdürdü deniliyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldı, motokuryeler ve skuterların belirli güzergahlarda kullanımı yasaklandı, ağır tonajlı araçların petrol tankerlerinin kente girişine de geçici kısıtlama getirildi deniliyor. 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan Haluk Levent, yapılacak denetimden anlamın aklı akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağım ifadelerini kullanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nde diploma mezuniyet töreni gerçekleşti. Bu törende bir öğrenci diplomasını alırken Yasin Ramazan Başaran adlı akademisyenle fotoğraf çektirmek istemedi. Öğrenci diplomasını almak isterken akademisyen diplomayı vermemek için zorluk çıkardı. Sosyal medyada dün çok fazla karşımıza çıkan, aslında istenmeyen bir olay, bir görüntü değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa devam edecek efendim.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Devam ediyoruz birinci sayfa programına. İstanbul Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı deniliyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün sabah saatlerinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16.61, memurlar için ise %12.41'lik artış şimdiden netleşmiş oldu. Bakalım Haziran ayı enflasyonu ne kadar açıklanacak, TÜİK tarafından veriler doğrultusunda ve hükümet cephesinden nasıl bir açıklama gelecek, özellikle en düşük emekli maaşı konusunda bir beklenti çok ağır bir şekilde, baskın bir şekilde duruyor. Bir taraftan da memur sendikalarının memurların maaş zamları konusunda da seyyanen bir refah zammı istediğini de biliyoruz. Yine bir taraftan da yine asgari ücretle ilgili asgari ücretlinin beklentileri de artmış durumda. Bakalım bugün hükümet cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili 3 Temmuz'da mecliste AK Parti grubundan bir açıklama yapılacağını dile getirmişti değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim, haber başlıkları, sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktaracağız. Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Milli Park ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına ise izin verilmeyecek deniliyor değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bakan Çiftçi'nin açıklamaları kapsamında, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağı belirtilmiş. Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla izinli alanlarla yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı deniliyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün belli olacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanmış olacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16.61, memurlar içinse %12.41'lik artış netleşmiş durumda. Bakalım bu artışların üzerine nasıl bir rakam gelecek, hep beraber göreceğiz değerli dinleyenler. Bugün yapılacak açıklamayla tabii ki bugün enflasyon verilerinin de, Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasını bekliyoruz. Donald Trump'ın açıklamaları var. İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti. Haber başlığı var. Uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yine bir haber başlığımızdı değerli dinleyenler.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Öncesinde araç içi görüntü ve ses cihazlarına yeni düzenlemenin detaylarını aktaralım sizlere. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle görüntü cihazı ve sürücü görüş alanı tanımları Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne eklendi. Buna göre sürücünün izleme ve kullanma sahasında kalan ve aracın hareketi sırasında televizyon veya video yayını izlenen cihazlar görüntü cihazı olarak tanımlandı. Düzenlemeyle sürücü görüş alanı içinde kalan aksesuar ve eşyaların sürücünün karayolunu, yaya ve araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını, cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı, ancak direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmayacak yükseklikte ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmeyecek. Sürücülerin seyir halindeyken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video ve televizyon yayını izlemesi yasaklanıyor. Sürüş, park veya navigasyon yardım aracılığıyla kullanılan cihazlarsa serbest, araç içi ve dışı gösteren kamera ve kayıt cihazlarınınsa serbest olduğu belirtiliyor. Yine araca ilave hoparlör yasaklandı deniliyor. Araçtaki ses cihazlarının sesi araçtan dışarı taşıyacak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Ayrıca araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amfi, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaklandı. Ancak araçların bagaj kısmında ilave 1 adet maksimum 45 Hz subwooferla 1 adet maksimum 300 watt amfi bulundurulabilecek. Yine ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıf araçlarda ise şoförlerin izleyemeyeceği şekilde olmak şartıyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz bulundurulabilecek. Ancak bu cihazlar şoförler tarafından yönetilemeyecek. Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren, yani bugünden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına göz atacağız. Manşet haberlerinde detaylara yer vereceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Özlem anneye bunu anlatın deniliyor. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Özlem anneye bunu anlatın haber başlığı var. %100 kusurlu olan sürücü Cüneyt Bargın'ın tahliyesi sonrası çocuğunu kaybeden anne Özlem Cellat karara isyan etti. Çocuğumun kanı yerde kalmasın, verilen cezayı kabul etmiyorum. Çocuğum suçsuz, günahsızdı. O alkollü olduğu halde çocuğuma gidip vurdu ifadelerini kullanmış. Bu habere yer verilmiş Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesinin bu haberinin hemen yanında NATO 3.0'la yeni aşamaya geçilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CNN Türk'te katıldığı gece görüşü programından detaylara yer verilmiş. Enflasyona karşı petrol hesapları deniliyor. 35 canın acısı 33 yıldır taze denilmiş. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde öldürülen 33 aydın ve 2 otel görevlisi hüzünle anıldı denilmiş. Özgür Özel, Madımak insanlığa karşı bir suçtur. 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında iç politikaya hiç değinmedi ve gazetecilerden soru almadı. Kılıçdaroğlu NATO'yu konuştu, soru istemedi deniliyor.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56

Devam ediyoruz. Gazetelerimize devam ediyoruz. Bir diğer gazetemize bakacağız. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Atlantik Konseyi Başkanı Kempe, Amerika Türkiye'nin önemini gördü denilmiş. Özel bir habere yer verilmiş. Hemen bu haberin yanında 500 bin konut sahibini buluyor. Kiralık konut Eylül'de başlıyor. 100 yılın konut projesi 300 sektöre doping olacak denilmiş. Senegal Dünya Kupası'nda elenmişti ve hakeme yenildik açıklamalarında bulunmuş. Öğrenci affı ilk defa başvurana deniliyor. Teklif meclise geldi denilmiş. Türk dünyası gücünü birleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun açıklamaları var. Dolana dolana dolandırdılar. Bursa'da kendilerini polis diye tanıtan çete, yaşlı çifti terör soruşturması yalanıyla korkutup 2,5 ay boyunca dolandırdı denilmiş. 100 milyon çarpıp üzerine tatlı ısmarladılar denilmiş. Türkiye stratejik taşeron da değildir deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Hakime kafa tuttu, salondan atıldı. Yolsuzluk davasında mahkeme başkanı ısrarla itiraz edip bağıran İmamoğlu jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı deniliyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrara hedef aldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'e saldırıları derhal durdurun çağrısı yapmış. Kuzey Irak'ta terörsüz Türkiye zirvesi deniliyor. Türkiye gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, bir kez daha haber başlıklarını aktaralım, sizlere hatırlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik vizyonunun çok önemli olduğunu ifade etti. F-35 yasağının kalkabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin güçlü bir rolü olduğunu, Amerika-İran savaşını durdurmak için zamanla yarıştıklarını ve NATO zirvesiyle ilgili notlara yer vermiş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, değerli dinleyenler. Venezuela'daki depremde korkunç görüntü saniyeler içinde yerle bir oldu deniliyor. Yapılan saldırıda ardı arda tepkiler Suriye'den, Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı Türkiye'den, bu saldırı sonrası tepki deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları var. Başkan Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiği ifadelerini kullanmış. Hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada yayınladığı videolarda suçun suru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı deniliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan af düzenlemesinin meclise sunulduğunu duyurdu. İşte kanun teklifinin ayrıntıları deniliyor. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü denilmiş. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ravi ve Kozmetik Fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada tutuklanan kamu görevlilerinden eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir'le zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi deniliyor.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklandı deniliyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün belli olacak. Bugün Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Temmuz ayı maaş artış oranlarının da kesinlik kazanacağı belirtilmiş. Ankara, Çubuk'ta ve Kars'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı deniliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin NATO zirvesi kapsamında bir basın toplantısı, değerlendirme toplantısı haberi var. Bakan Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını aktarmış değerli dinleyenler. Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. Haftayı kapatıyoruz. 3 Temmuz 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık bu programımızda ve hafta sonu tatilimiz olacak, kısa bir aramız olacak. Bizler yine pazartesi günü 6 Temmuz sabahı radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da ortalama hız tespit sistemi hız limitinin 70'ten 110 kilometreye yükseltilmesiyle güncellenerek aktif edildi. Sürücüler yeni hız sınırlarına uymalı, cezai işlem uygulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever projesiyle 18-30 yaş arası gençler yaz tatilinde Türkiye'deki 162 KYK yurdunda ücretsiz konaklayabilecek, başvurular başladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cağatsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD ile güçlü irade olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve uluslararası ilişkilerde aktif diplomasi yürüttüğünü vurguladı. TBMM Genel Kurulu Uzman Erbaş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren teklifi kabul etti. En az 7 yıl hizmet eden 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler, kamu kurumlarında çeşitli görevlerde istihdam edilecek. İstanbul Anadolu 3. Asya Ticaret Mahkemesi, yapay zeka destekli bilirkişi raporunu yeterli bularak, motosiklet sürücüsünün kusurlu olduğu kazada 4000 euroluk tazminat talebini reddetti. Bu karar Türk hukukunda bir ilktir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, karayolları trafik yönetmeliğinde araç içi telefon tutucu, kamera ve ses sistemleri kullanımını sürücü, görüş alanını engellemeyecek şekilde yeniden düzenledi. Kurallar netleşti, cezalar açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Şam'daki kafede gerçekleşen patlamayı kınadı. Saldırıda 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Türkiye, Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu tür saldırıları boşa çıkaracağına inanıyor. Spor. Portekiz uzatma dakikalarında Gonçalo Ramos'un golüyle Hırvatistan'ı 2-1 yenerek Dünya Kupası 8. finallerine yükseldi. Ronaldo tarihi gol attı. Manchester City'de forma giyen Omar Marmuş, yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın gelişiyle Galatasaray'a transfer için yeniden nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş Arsenal'den Leandro Trossard'ı istiyor, Sassuolo'dan Armand Lloriente için 30 milyon euro talep ediyor. Yönetim 20 milyon euro teklif etti, transfer bekleniyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6.329 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Reklam.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Çünkü beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Demet Akalın'la yaptık. Canıma da değsin radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gülben Ergen'le devam ediyoruz. Tesadüf. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

çocukların her kelimesini ezbere bildiği şarkı. Hatta grubun bütün şarkılarını ezbere biliyorlar arkadaş. Bu nasıl bir sevgidir ya? Manifest. Tamam, iyi, hoş, güzel, biz de seviyoruz. Ama çocukların sevgisi bir başka yani. Çıldırıyorlar şu an muhtemelen zaten dinlerken aranızda. Hani böyle arabada falan giderken çocuğu olanlar varsa kudurmuştur. Nasıl bir manifest çılgınlığı bu? Vallahi bravo yani. Hanımlar beyler, Nami Tenay muhabbet devam ediyor. Sıcak günler yaşıyoruz, daha da sıcak günler yaşayacağız. Bunlar başlangıç. Önümüzdeki günlerde daha böyle sıcaklarla karşı karşıya kalacağız. Neler yapacağız diye düşünüyoruz. Klasik olarak nedir? Market alışverişlerine yönelebilirsiniz. Marketler serin oluyor çünkü. Yani bir ürün almak için koca marketi gezebilirsiniz. Bu bir mola olabilir. Banka işlemleri genelde internetten hallederiz ama böyle zamanlarda dışarıdaysanız eğer bir takım banka işlemlerini banka şubelerine giderek yapabilirsiniz. Serin oluyor. Bunlar alternatifler işte, markette böyle ayaküstü uğranabilecek. Nedir mesela? Git en son sırayı alıyorsun zaten bankada, bekle. Yani otur orada bir kenarda. Bunlar değerlendirilebilir. Zaten değerlendiriliyordu ama diğer taraftan işte bu işin klimasıdır, vantilatördür falan filan, herkes bütçesine göre veya ne bileyim hani yaşadığı yerin durumuna göre çözümler üretmeye çalışıyor. Çin bu konuda bir tık öteye gitti. Adamlar bireysel düşünmüyor, komple şehri düşünmüşler. Bakın, çatılara kurulan sistemle sıcaklık 8 derece birden düşüyor. Oğlum ne yapıyor? O suyu nereden buluyorsunuz oraya? Bu şeyler vardır. Özellikle tatil beldelerinde karşımıza çıkar ya da orada çıkıyordu önceden de. Şimdi günümüzde çok yerde var. Kafelerde falan vardır mesela, açık alanlarda. Su püskürtür. Böyle fıs diye böyle serinlersin. Onun muhtemelen devasa boyutlarda olanlarını apartmanların tepelerine yapmışlar. Oğlum bildiğin şehri suluyor adamlara. Bakın, Çin'de binaların tepesine yerleştirilen yüksek basınçlı sisleme sistemleri kavurucu sıcaklarla mücadelede yüzey sıcaklığını dakikalar içinde düşürmeyi başardı. Çin'in Şansi, Şangay ve Chongqing gibi aşırı sıcaklarla mücadele eden bölgelerinde konut sitelerinin çatılarına kurulan çatı yağmuru adlı sisleme sistemi devreye alındı. Yüksek basınçlı püskürtme mekanizması ile çalışan bu yeni teknoloji binaların beton yüzeylerindeki sıcaklığı dakikalar içinde 5 ila 8 derece arasında aşağı çekiyor. Zaten bu beton mevzu esasına baktığımız zaman o sıcaklığı daha da böyle arttırıyor. Fırın etkisi yapıyor. Bakın böyle ağaçlık alandan falan geçin. Hani böyle çok asfaltın olmadığı ya da böyle bir ağaç gölgesi falan anında serinletir ama hani bina gölgesinde dursan bile orası seni kavuruyor. Bir fırın etkisi var çünkü. Beton dediğiniz zaman her yerimiz, her yanımız beton. Buradan işte Çin'de de aynı mevzu olduğu için adamlar betonu serinletiyor. Hal böyle olunca sana kavurucu bir sıcak vurmuyor oradan. Çok mantıklı. Çatılara yerleştirilen özel mühendislik ürünü, nozullar ve yüksek basınçlı pompalar yardımıyla havaya ultra ince su sisi püskürtülüyor. Havaya salınan mikro su damlacıkları anlık olarak buharlaşırken çevredeki ısı enerjisini doğrudan emiyor. Standart klimaların aksine çevreye zararlı kimyasal soğutucu akışkanlara ihtiyaç duymayan bu termodinamik sistem ortam sıcaklığında ani ve gözle görülür bir serinleme sağlıyor. Bir de klimaların böyle bir şeyi var biliyorsunuz. Yani klimayı sen serinlemek için kullanıyorsun ama aynı zamanda dünyayı ısıtıyorsun. Yazın her tarafta klima çalışıyor. Evler serin, iş yerleri serin ama dışarı sürekli o sıcak hava dışarı atıldığı için. Al atmosfere bir sıcak takviyesi de orada. Geleneksel klima sistemlerine kıyasla çok daha düşük enerji tüketen çatı yağmuru teknolojisi çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor demiş. Sistemde şebeke suyu yerine genellikle depolanan yağmur suları ve veya geri dönüştürülmüş şebeke dışı sular filtre edilerek kullanılıyor. İşte burası önemli. Burada hani bizde mesela bu olay yapılsa biz buradaki filtrelemeden de kaçmaya çalışırız. Arıtmadan kaçmaya çalışırız. Biz genelde arıtma konusundan kaçıyoruz biliyorsunuz. Hani işletmelere falan bakıldığı zaman hepsi mevzuata uygun hareket ettiğini söyler. Ama aralarından bazılarına bakarsın ki gecenin olmadık saatlerinde akarsulara bırakırlar.
Mavi renkli, kırmızı renkli neler varsa salarlar. Gündüz mevzuata uygun. Mesaiden sonra Allah ne verdiyse. Binaların dış ortama sıcak hava üflemesini engelleyen bu mekanizma soğuk sokak seviyesindeki yürüyüş yollarıyla avluları da serinleterek kentlerdeki ısı adası etkisini önemli ölçüde azaltıyor demiş. Vallahi bravo. Adamlar düşünmüşler. Dediğim gibi bireysel bakmıyorlar. Hani parası olan serinlesin dememiş. Arkadaş bütün şehre bu işi gömeceğiz demişler. Ve bildiğinde yapmışlar apartmanların tepesine aynı o az önce bahsettiği böyle büyük vantilatörde işte o su püskürtme sistemi artık neyse onun adı. Onun devasa boyuttaki olanlarını yapmışlar. En azından bulunduğu yerdeki etrafı serinletiyor. Şu an videoya bakıyorum bir taraftan aynen püskürtme sistemi mis. Bir de onun altına geçeceksin biraz takılacaksın orada. Oldu da bitti maşallah.

0: Tik-tak.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Kesintisiz Türkçe müzik.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
9: Mahmut Uçakcan.

mı hakikaten ya? Buna mesela önüne geçemiyorlar mı? Yani şöyle, daha doğrusu bu konuda kesinlikle vatandaşın yanındayım. O ayrı bir şey de. Şimdi bakın, ne bu? Yangtze eyaletinde inşa edilen bir otoyol. G206 otoyolu projesinde sunulan tazminat teklifini reddeden bir mülk sahibinin evi anlaşma sağlanamaması üzerine çift şeritli yolun ortasında bırakıldı. Bir yol, orada senin bir arazin var, evi var, hatta kaç katlı, 1, 2, 3, 4 katlı, çatı katı da

Ama bu şimdi baktığın zaman diğer taraftan hani insan haklarına da pek bağdaştıramıyorsun yani. Ama diğer taraftan diyorsun ki arkadaş, bu insan hakkı eyvallah da o yol da lazım. Trafik yoğun. Hani yol da lazım. Diğer insanların hakkı ne olacak diyorsun. Öyle enteresan çetrefilli bir konu. Bakalım, Çin'de altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin hızla ilerlemesiyle birlikte kamulaştırma bedellerini yetersiz bularak evlerini terk etmeyi reddeden mülk sahiplerinin direnişi ülkede çivi ev fenomenini yeniden tartışmaya açmış. Son olarak Yangtze eyaletine bağlı, ama o kadar detay verme, söyleyemiyoruz Çince bunlar. Bu editör de, haberi yazan editör de muhtemelen bize gıcıklık olsun diye tüm detayları yazmış. Gidip bakacağız. Bu neresiymiş? Yangtze eyaletine bağlı efendim, Yangtze kentinde. Aç Google'dan bak. İnşa edilen G206 otoyolunun ortasında kalan bir konut bu sürecin en güncel ve çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçmiş. Yangtze'de Huangping adıyla tanımlanan bir mülk sahibinin evinin yıkılması karşılığında teklif edilen 1.6 milyon yuanlık, yaklaşık 220 bin Amerikan doları. İyi. 220 bin. Tazminat tutarını reddettiği bildirildi. Anlaşma sağlanamamasına rağmen otoyol inşaatına devam edildi ve yol söz konusu konutun etrafından dolaşacak şekilde. Bildiğin bak, ev yolun tam ortasında. Hani onun gece sürüşü var, ne bileyim, alkollü olan biri çıkabilir, eve dalabilir. Yani çok riskli şu an itibariyle. Söz konusu konutun etrafından dolaşacak şekilde çift şeritli olarak inşa edildi. Havadan bakıldığında asfalt dalgalarının ortasında bir gözü andıran yapı, yerel basında ve uluslararası kamuoyunda Yangtze'nin gözü olarak adlandırıldı. İşte onun değeri nasıl artmıştır var ya. Popüler oldu, bildiğim popüler oldu yani. Resmi raporlara göre yolun faaliyete geçmesinin ardından oluşan yüksek ses, sarsıntı ve yoğun trafik nedeniyle aile kendileri için özel olarak inşa edilen erişim yoluna rağmen bir süre sonra mülkü tahliye etmek zorunda kaldı. Yani düşün, otoyolun ortasındasın. Kamyonu geçiyor, tırı geçiyor. Hadi bak, arabalara geçtim. Çin'de mülk sahipleriyle müteahhitler veya yerel yönetimler arasında yaşanan bu tür hukuki ve idari uyuşmazlıklar ilk kez yaşanmıyor. Literatüre giren diğer önemli vakalar, listeyi yapmışlar. Piyasa değerinin altında olduğu için vermiyorlarmış. Şu an ev boş, oturan yok ama ev orada. Anlaşırlar mı anlaşamazlar mı bu saatten sonra bilemeyiz. Ama tam böyle göbekte kalmış bir döner kavşak gibi düşünün. Kavşağın ortası burası. Genelde böyle hani süs havuzları falan konur şehirlerde. Buraya süs havuzu koymuş, ev koymuşlar. Böyle bir manzara yani.

Yapay zeka kraliçemiz. Memrure mış gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve teknoloji hayatımızın her alanında hep bu lafı kullanıyorduk ama artık bambaşka bir boyuta geçti. Yapay zekaydı, insansı robotlardı falan filan derken. Şimdi bir sipariş durumu var. Çinli teknoloji devinin ömür boyu sadık kalacak robotlarına sipariş yağıyor. İnsanlar kafayı bozdu. Robotlar hakkında böyle bir şey düşünmek... Hani nasıl söylenir, şişme şey yani, bu bence psikologların, psikiyatrların, sosyologların oturup muhtemelen incelemişlerdir zaten de bizlere açıklaması gereken bir konu bence. Efendim, insansı robotların geliştirilme süreçlerinde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Ki zaten arz talep meselesidir bu. İnsanlardan talep oldu. Hatta ilk böyle bir hani insana benzer robotlar üretildiğinde bazıları bunlarla evlendi. Adamın biri, yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'ydı. Oradan Çin'e sipariş vermişti. Sabırsızlıkla robotunun gelmesini bekliyordu. Ne oldu onlar bilmiyorum. Bir robot geliştirme firması tarafından üretilen insansı... şimdi saat olarak uygun değil bu cümle. Şöyle toparlamaya çalışalım. İnsansı işte yani ve duygusal ilişki robotu satışa çıkmış efendim. Şişme robot. Daha iyi anlaşılır. Oğlum robot lan bu. Robotun satışa çıkmasıyla birlikte binlerce kişi, bak binlerce kişi robotu almak için sıraya girdi. Yalnızlık seviyen. Buradan bu çıkıyor yani. Uzun yıllar boyunca sadece bilim kurgu filmlerinde ve fütüristik romanlarda karşımıza çıkan sevgili robotlar fantezisi. Vallahi benim karşıma çıkmadı kardeşim. Muhtemelen meraklısının karşısına çıkıyordu. Artık evlerimizin baş köşesine kurulmaya hazırlanıyor. Çinli robotik devi Uptek, U-Word markası adı altında yetişkin kullanıcıları hedefleyen tam boyutlu duygusal eşlik robotu U1'i vitrine çıkardı. Fakat ne hikmetse bu robotlar, şöyle bakıyorum ben, bir fotoğraf falan koymuşlar, hep şey kadın görünümlü. Çünkü bu tip ya sapkın düşünce diyeceğim artık ben buna. Başka bir şey yani çok da toparlayamıyorum yani. Bu tip düşünceler kadınlarda pek olmuyor. Biz erkeklerde. Efendim Çin'in dev e-ticaret platformu üzerinden ön siparişe açılan cihaz teknoloji dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlığa yol açtı. Yani nasıl bir çılgınlıksa. Robotun nihai satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da sadece 10 gün içinde yaklaşık 440 dolarlık ön ödeme tutarını gözden çıkaran 4000'e yakın kişi satın almak için sıraya girdi. Bu yoğun ilgi daha ürün piyasaya çıkmadan şirketin kasasına 1.4 milyon dolardan fazla kaparo girmesini sağladı ve pazarın bu tür yapay ilişkilere ne kadar aç olduğunu gözlerinde serdi. Canım pazar buna aç, pazarı görüyoruz. Pazar, Instagram'da da görüyoruz, X'te de görüyoruz. Dayılar özellikle. Dayılar çok sıkıntılı bu konuda. Dayılar hiç boş geçmiyor. Bakın mesela şöyle, bir de herhalde onlar gizlilik ayarından falan çok haberleri yok. Kaç yaşına gelmiş abiler, amcalar. Bir yorumlar. Hani piyasa bu konuya yıllardır açtı yani. Ya buna hiç mesela şeyde en popüler dolandırıcılıklardan bir tanesi bu, biliyorsunuz yani. Bulgaristan menşeli bir numara, oradan arıyor. Abimiz 65 yaşında, genç bir kız. Merhaba, nasılsınız diye sohbete giriyorlar. Birkaç fotoğraf gönderiyor. Diyor ki ben varsana aşık olmak. Bizim amcamız buna inanıyor.
Bir defa hani insan mantıklı olarak şunu düşünür. Lan ben 65 yaşındayım. Kadın 23-24 yaşında, bu nasıl bir şey diye hiç onu düşünmüyor. Hakikaten aşık olduğunu düşünüyor. Gelecek diye bekliyor. Para gönderiyor. Uçak parası, bilet parası. Gelemiyor kız. Neden? Çünkü annesi birdenbire hastalanıyor ve o parayı maalesef ameliyat giderleri için harcamış bulunuyor. Yapacak bir şey yok tabii ki. Ailesi. Amcamız azminden vazgeçmiyor. Ya kredi çeken oldu bunun için. Kredi çekti. Adam evine haciz geldi. Karısı ondan sonra öğrendi durumu. Yani eve haciz geldi ya. Niye? Kız gelecek Türkiye'ye, bununla birkaç gün geçirecek diye. Yani programda olmasak salak derdim ama. Programdayız diyemiyorum. Neyse, 1.4 milyon dolardan fazla kapora girmesi, firma köşeyi dönmüş, seni anlayacağım. Bak hep mesela fotoğraflar var. Ürün fotoğrafları, ön fotoğraflar. Hepsi kadın. Gerçek insan dokusu ve 88 ayrı eklem denmiş. Alıcısına hayırlı olsun. şey denir ya mesela, araba falan alırlar. O arabayı, aldığı arabayı mesela fotoğrafını paylaşır sosyal medyada. Hanemize hayırlı olsun diye. Umarım bunu yapmazlar. Sen asıl o zaman gör rezilliği.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
5: Mahmut Uçakcan.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda karayolları trafik yönetmeliğinde yaptığımız yeni düzenleme aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık 32,11, aylık %0,99 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayanlara belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturup sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirlendi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi.
2: Spor.
1: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Levent Yüksel, şöyle biraz eskilere gittik. Sultanı Murat yolunuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz ve tabii ki radyomuzu da sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Şimdi Emre Kaya radyonuzda. Seni seve seve.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Menispis Kara Kedi'yle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ayrı Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok. Biraz zeki olmak gerekiyor ya bu şey konusunda, işte teknolojiler konusunda falan filan. Vallahi bak, iki kişi saklambaç sayesinde servete kondu. Günde, doğru mu bu ya, 46 milyon lira kazanıyorlar. 46 milyon. Adım adım teknoloji dünyası gündelik yaşamın tamamına yayılırken oyunlar da şekil değiştiriyor. Bir çocuk oyunu olarak herkesin hafızasına kazınan ve sokaklarda geçen güzel günleri hatırlatan saklambaç da yeni bir şekle büründü. Vallahi çocukken en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi saklambaç. Bir de biz bunu gece oynardık. Saatlerce ebe arar dururdu. Çünkü hani daha geniş oyun alanları var şimdiki gibi değil. Şimdiki çocukların yaşadığı çocukluk değil yani. Hani her zaten risk yok, güveni hani şey... Böyle kaçırılma falan filan insanın aklına gelen şeyler değil. Bütün mahalle dışarıdaydı ki gece, yaz döneminde. Biz de çocuklar oyun oynardık. Çok sota yerlere sakı. Abo ne eğlenceliydi o. Bakınız saklambaçta yeni bir şekle büründü. Kısa sürede dünyada yankı uyandıran yeni saklambaç oyunu geliştiricilerine her gün servet tutarında gelir sağlıyor. Bu bizim niye aklımıza gelmedi ki? Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler hayatın değişmez bir parçası haline geldikçe oyunlar da kendine yeni bir şekil buldu. Oyun dünyası sokaklarda yıllarca çocukların vazgeçilmezi olan oyunları dijital ortama taşımaya başladı. Burada inşallah cinayet yoktur. Yani çünkü oyunların çoğuna baktığımız zaman hepsi, yani büyük bir bölümü şiddet içerikli. Hani çocukları çocuk oyunlarından saklamaya çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Son günlerde büyük yankı uyandıran... Ne bu? Ha, Mecha Kamelyon. Saklambaç oyunundan esinlenilen yapısıyla hem milyonlarca oyuncuya nostalji yaşattı, hem de geliştiricilerine her gün servet kazandırmaya başladı. Ben buna bakayım ya vallahi, yani çocuk oyunu mocuk oyunu, ben kurarım bunu, oynarım. Açık kaynaklarda paylaşılan verilere göre Mecha Kamelyon çıktıktan sonra kısa süre içinde milyonları saklambacın içine çekti. 10 milyon kişi tarafından aktif şekilde ilk 3 haftada oynadığı oyun kaba bir hesapla 60 milyon dolar para kazandırdı. Oo. Biz de şey yapalım, bu neler vardı bizim çocukluğumuzda yapabileceğimiz. Sevgili dinleyenler, aranızda yazılımcı var mı? Toplanın, gelin şu işe el birliğiyle bir çözelim. Ne olabilir mesela? Kalebas da olabilir. Kalebastı'yı hatırlar mısınız? Kalebastı oyunu. O olabilir. Yakar top olur ama... ya olabilir, niye olmasın yakar top? Kalebastı ideal. Yok, uzun atlama olmaz. Günde yaklaşık 1 milyon dolar, yani işte hemen hemen 46 milyon diyebiliriz buna. Dolaylarında para kazandıran oyun basit yapısıyla devasa gelirlere ulaştı. İnanılmaz bir başarı hikayesine dönüşen bu oyunun geliştiricilerinin yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Sadece 2 ay içinde geliştirdiği belirtilen Mecha Kamelyon ufak bir fikir üzerine çok da bütçe harcamadan ortaya konmuş bir yapım. Bu fikri hızlıca pratiğe dökerek... Piyasada büyük bir yankı uyandıran geliştiricilerin adeta hayatları 2 ayda dev bir değişime uğradı. Günde 46 milyon diyorsun abi, ben bir gün olsa yeter bak. Bir gün çalış, ömür boyu yat. Yani bir gün çalış, 46 milyonu al, bir daha o parayı değerlendir. Bitti. Geliştiricilerin yaptığı hamle diğer bağımsız oyun yapımcıları için de büyük bir cesaret kaynağı oldu. Siz sürekli böyle oyunlara bakıyorsunuz, hepsi birbirine benziyor. Kavgalı, gürültülü, dediğimiz gibi cinayetli, minayetli. Bu oyunun sadece bir fotoğrafı var. Herhalde orada bir alan var, insanlar orada saklanıyor falan filan. Ebede onları mı arıyor bilmiyorum ama bu oyuna hakikaten bakacağım. Evet, gayet basit bir yapı. Kuruyorsun, oynatıyorsun. Neyse yani arkadaşlar, bakın şu işe el atalım. Sıra dışı bir fikir bulalım bize, ne olabilir?
uzun atlama değil, uzun eşekti. Bir şeyler bulalım. Bildiğiniz oyun düşünüyorum. Unuttuk da oyunları da unuttuk yani. Neyse bir çalışalım buna. Fikirleri toplayalım, biz de bu havuza girelim.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Mabel Matiz Umurum Dışı radyonuzdaydı.
1: Umurum dışı dinleyip hevesler geçtiğinde göreceğim ben seni.
0: Efendim. Bu neymiş? Bursa'da sahte polis çetesi. Hadi şeylere alışız. Telefonda kendini işte polis diye tanıtan, savcı diye tanıtan, hakim, jandarma diye tanıtanlara. Bu öyle bir şey mi yoksa bunlar... 2,5 ay boyunca baskı kurdular, 100 milyon lira dolandırdılar denmiş. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çete üyeleri son buluşmada ise operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın diyerek mağdur çifte tatlı ikram edip olay yerinden ayrıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken 6 kişi tutuklandı. İşte şimdi sıradan tatlıyı ikram edeceksin, gel bakalım diye. Tatlı da öyle şey, neyse tatlı adını söylemeyelim şimdi. Al bak, yine telefon meselesi arkadaş. Her zaman bu çıkıyor karşımıza. Edinilen bilgiye göre şüpheliler... Yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Çifte atlarına çok sayıda telefon attı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların klasik olarak terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, sizinle işbirliği yapacağız, evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız. Yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi. Hep bunu söylüyoruz bak zaten. Tamam, diyelim ki evet, hesabınız diyelim ki terör örgütünün eline geçti. Kontrol ediyorlar hesabını diyelim ki. Hadi oradan kara para aklama oluyor, bilmem ne oluyor falan filan. Da arkadaş, bunda evdeki ziynet eşyasının suçu ne?

Ve ta iş işten geçtikten sonra polise gidiyoruz. Asıl sıkıntı bu. Evet, bu adamlar, bu insanlar bu konuda profesyoneller. Hani konuşmaları olsun, ne bileyim ikna yetenekleri olsun falan filan. Tamam, eyvallah. Ama ne olursa olsun ya, böyle bir şeyde şüphelendin diyelim. Tamam, bir de seni aradı. İşte hesabınız terör örgütü eline geçti. Ne bileyim FETÖ'nün eline geçti, şunun eline geçti, bunun eline geçti. Tamam, orada seni ikna ediyor olabilir ama o görüşme bittikten sonra ya bir polise bir gidiver. Soru ver polise. Hani böyle bir şey var, nedir diye. Biz onları da yapmıyoruz. Ta iş işten geçtikten sonra. Bak, dolandırıcılar suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. Yaklaşık 2,5 ay boyunca devam eden dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri operasyon tamamlandı, gözünüz aydın diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi. Ah be ah. Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konulmuş. 6 kişi tutuklanmış. 3 tanesi zaten başka cezaevinde tutukluymuş bu arada. Neyse, geçmiş olsun. Öncelikle yani hani geçmiş olsun, ne diyeceksin başka? Ama hani ya şu işin en sonuna gelindiği zaman polise gitmeyelim. İlk başta evet, bu aramalar herkese yapılabilir, herkese gelebilir. İkna olmadın diyelim. Bir şey oldu yani, kafanda soru işareti var. Git polise söyle, böyle böyle beni aradılar. Hesabım şöyleymiş, böyleymiş diye. Onlar zaten sana söyleyecekler gerçeği. Ama biz bunu en son yapıyoruz. Hani inşallah bu çiftimizin de, bu yaşlı çiftimizin de paraları falan geri getirilmiştir. Demendiğimiz o yönde tabii ki.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sirenci Tak maalesef radyonuzdaydı. Namut'un Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve eskilerden bir şarkıydı. Yine aynı ayarda bir şarkı, İzel radyonuzda. Sevme kızım yanarsın.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Ay Bilge, ıdıdıdı radyonuzaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarkan, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, insanoğlu doğuyor, büyümeye başlıyor. Belli bir yaşa erince, hani böyle iş güçe sahibi olduysa falan filan evleniyor. Oluyor yani bu. Önleyemiyoruz. Fakat artık evlilikten daha önemli bir takım şeyler karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle işte sosyal medyanın bunda etkisi var. Gençlerin önünde de büyük bir engel. Evlilik teklifi. Hani normal şöyle masada otururken, çay kahve içerken yapılan teklifler pek rağbet görmüyor. Bunun için özel organizasyonlar düzenleniyor. Bunu yapan şirketler var. Sırf sen dizlerinin üstüne eğilip o yüzüğü takacaksın diye baya baya bir para şey. Bir de mesela sürprizmiş gibi yapılıyor ya. Hani genelde de evlilik teklifi alan genç kızımız bunu paylaşıyor sosyal medyasında. Genelde sevgili kadınlar, kusura bakmayın, sizler daha çok paylaşımcısınız bu konuda. Ah, hiç haberim yokmuş gibi tripler falan. Abi nasıl haberin yok ya? Düşün, bir flört halindesin. Hani normalde bir yerlere gidiyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, eyvallah. Ama böyle bir gün seni sevgilin bambaşka bir yere getiriyor ve sen de özel giyimle giyinerek gelmişsin. Nasıl bir şeyse. Rastlantı demek ki. Sonra orada evlilik teklifi alıyorsun. Böyle bir şaşırmalar, bir ağlamalar falan filan. Ya bacım, bilerek gidiyorsun sen oraya. O olay olacak. Neyse, bunlar yapıldıkça çıta yükselmeye başladı. Çıta yükselmeye başladıkça tabii herkes şey, yani farklı olsun istiyor. Bunu yapmış, sen daha iyisini yapmalısın. Daha iyi bir teklifle gel. Şey mesela, çocuk evlenme teklifinde bulunuyor. Lütfen teklifi revize edelim. Yapılmayanı yap bana. Hadi gel bunu da yap da göreyim ondan sonra. Dünyanın en ünlü binasının tepesinde protesto gibi evlilik teklifi geldi. Hadi al bunu yap, yayınla, ben de beğeneceğim. Efendim, New York'ta meydana geliyor. Empire State binası biliyorsunuz. 443 metrelik tepesine izinsiz tırmanan Rus çift Nikolao, Angela Nikolao ve Ivan Berkus binanın anteninde nişanlandıktan sonra... Oğlum deli misiniz siz de ya, 443 metre. Tabii bu sadece hani nişanlandı bitti olmuyor. Biz evet geldik buraya, burada nişanlandık, sevgilimle çok mutluyuz, hadi aşağı inelim diyorsun, iniyorsun. Ama aşağıda polis bekliyor. Hani onlar da şey yapmıyor, biz de bu çiftimizi tebrik ederiz, Allah bir yastık kocasın demiyorlar, alıyorlar merkeze. İkili zirvedeyken pankart açarak sosyal medyayı salladı. Nikolao 33 yaşında ve sevgilisi Ivan Berkus, o da 32 yaşında. Empire State binasının halka kapalı 103. katında bulunan bir bakım kapağından sızarak binanın tepesindeki 61 metrelik telekomünikasyon antenine tırmandı. Bak, binaya çıkıyorsun, bina ne kadardı? 443 metre. Yetmiyor, oradan bir 60 metre daha ekle. Çıkıyorsun orada, haberleşme işte, telekomünikasyon şeyi, antenine tırmanıyorsun. Çift zirvede geçirdikleri 10 dakika boyunca cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak takipçilerini anlık haberdar etti. Yüze böyle maske falan da takmışlar. Antenin tepesine ulaşan ikili önce pankartı açtı. Siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılan "Sevginin gücü, gücü olan sevgiyi yendiğinde dünya barışı tanıyacaktır" mesajı. Ne? Oğlum çok derin olmuş bu. Sevginin gücü, güce olan sevgi... Oo. Güce olan sevgi. İnsanlığın en büyük sorunlarından biri. Neyse. Çok güzel. Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde dünya barışı tanıyacaktır mesajı yüzlerce metre yüksekten New York silüetine karışırken Berkus cebinden çıkardığı yüzükle Nikolao'ya evlilik teklifinde bulundu. Evlilik teklifi sonrasında çift New York polis tarafından gözaltına alındı. Gelin bir de merkezde bulunun bakalım teklifte. Savcılık haneye tecavüz. Tedbirsiz tehlikeye atma, mala zarar verme, mülke izinsiz girme ve asayişi bozma olmak üzere 5 ayrı suçlama hazırladı. Bunlar bence bize yansıtılanlar. Amerika'da bu işi yapacaksın, bir de böyle bir pankart açacaksın. Orada dünyaya mesaj vereceksin. Trump'ı iğneleyeceksin çaktırmadan. Ya da Trump demeyelim hadi, Amerika'yı iğneleyeceksin. Sana sadece bunların işte haneye tecavüz, tedbirsiz tehlikeye atma, mala zarar verme, mülke izinsiz girme ve asayişi bozma olarak ba. Neyse tamam. Soruşturmanın odağındaysa çiftin halka açık olan 102. kattan halka kapalı olan 103. kata nasıl geçtiği oldu demiş. Empire State binası sözcüsü olayın kimse için tehlike oluşturmadığını belirtirken sözlerini ilginç bir notla kapatmış. Sözcü, dünyanın en ünlü binasının tepesinde yer alan gözlem terasının en unutulmaz evlilik teklifleri için uygun olduğunu vurguladı. Hani gelin diyor, yani isterseniz buyurun gelin ama sonra içeri giriyorsunuz. Yani şey, hapse doğru gidiyorsunuz yani.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da ortalama hız tespit sistemi hız limitinin 70'ten 110 kilometreye yükseltilmesiyle güncellenerek aktif edildi. Sürücüler yeni hız sınırlarına uymalı, cezai işlem uygulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever projesiyle 18-30 yaş arası gençler yaz tatilinde Türkiye'deki 162 KYK yurdunda ücretsiz konaklayabilecek, başvurular başladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: TBMM Genel Kurulu Uzman Erbaş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren teklifi kabul etti. En az 7 yıl hizmet eden 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler kamu kurumlarında çeşitli görevlerde istihdam edilecek. AK Parti milletvekilleri öğrenci affı düzenlemesini meclise sundu. Teklif, daha önce aflardan yararlanmayan öğrencilerin üniversitelere dönmesini sağlıyor. Başvuru süresi 4 ay, bazı suçlardan hükümlüler kapsam dışında kalacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi başlatılan Operasyon Turkuaz kapsamında çocukları dilendiren 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri ve adli birimler dilencilik yaptırma suçuyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Memur maaş katsayısındaki %13,52 zam oranı sonrası bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi. Yeni ücretler 1 Temmuz-31 Aralık 2026 arasında geçerli olacak. Cumhurbaşkanı kararıyla Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. ÖTV tutarları rafineri fiyatlarına göre yeniden düzenlenecek. Sigara ve alkollü içeceklerde de ÖTV güncellemeleri Temmuz-Aralık döneminde uygulanmayacak.
1: Spor.
2: Real Madrid, Chelsea'den Enzo Fernandez transferiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayarak oyuncunun transferi için hiçbir girişimde bulunmadığını açıkladı. Beşiktaş, Pellegrini için Roma ile pazarlıklara başladı. Vlahovic, Lukaku ve Lauriente transferleri için görüşmeler sürerken yönetim teknik direktör Italiano'ya destek veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği toplantısında çoğunluk sağlanamadığı için 10+4 yabancı kuralını değiştirmedi. Kulüpler Birliği konuyu yeniden değerlendirecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6.345 lira 42 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
3: ...gidilmesini istemektedir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Bir eş dört özelliğinden dolayı nikahlanır. Limâlihâ ve lihasebihâ ve licemâlihâ ve lidînihâ. Malı için, suyu nesebi için, güzelliği için, dini için. Fenzur bidâtiddîn tilbet yedâke. Devamında ise sizler din sahibi olanı, imanlı, ahlaklı, terbiyeli olanı seçiniz ki eliniz bereket bulsun. Eliniz bereketli olsun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde iyi bir eş, sonra Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere bir düğün, sonra da İslami bir aile hayatı, işte çocuğun yetişmesi daha evlenmeden önce başlamaktadır değerli cemaatimiz. Çocuğumuza vermiş olduğumuz en değerli eğitim, ailede vermiş olduğumuz eğitimdir. İnançlar, iyi ahlak, iyi davranışlar daha çok ailede kazanılır. Çünkü çocuğun şahsiyetini kazandığı devre, ailede geçirmiş olduğu devredir. Onun için de çocuk için ideal tip anne babası gibi olmaktır. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, anne babası ya onu Yahudileştirir yahut Hristiyanlaştırır yahut da Mecusileştirir. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, anne babası ya onu Yahudileştirir yahut Hristiyanlaştırır yahut Mecusileştirir. Yani buradaki vurgulanan nokta, anne babanın nasıl bir hayat yaşadığı ve çocuğunu nasıl yetiştirdiğidir. Bu bakımdan da çocuklara en güçlü eğitim ailede verilen eğitimdir değerli cemaatimiz. Bizlere çocuk nimetini bahşeden Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır değerli cemaatimiz. Hamdimizin, şükrümüzün gereği ise evladımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuzu. Torunumuz dedim çünkü cemaatimizin şu anda çoğu 50 yaş üzeri, 60 yaş üzeri. Onlar da bizim evladımızın meyvesi. Evladımızı, çocuğumuzu, torunumuzu imanlı, ahlaklı, ibadetli, vatanına, milletine, dinine, diyanetine faydalı birer genç olarak yetiştirirsek, işte o evlat nimetinin şükrünü eda etmiş oluruz değerli cemaatimiz. Çocuğumuz iyi bir meslek sahibi olabilmesi için bütün zorluklara katlanırız. Bir tarafta iki günlük dünya deriz ama diğer tarafta da biricik evladım diyerek çocuğumuz için yapmadığımız fedakarlıklar kalır. Kalmaz. Bu bakımdan da değerli cemaatimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakmış olamaz. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakmış olamaz değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da bizler evlatlarımızı iyi bir Müslüman olabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz gerekmektedir. Çünkü bu çocuklar bizlere birer imtihan vesilesidir. ayeti kerimede buyurulduğu üzere ذَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. İyi biliniz ki mallarınız da evlatlarınız da birer imtihan vesilesidir. Eğer evladımızı hayırlı bir şekilde yetiştirmişsek, dinine, diyanetine hizmet eden imanlı, ahlaklı, erdemli, faziletli birer çocuk yetiştirmişsek ne âlâ. Onun yapmış olduğu bütün güzelliklerinden bizler de hissedar oluruz değerli cemaatimiz. Ama bazen üzülerek haberlerde şahit oluyoruz. Bir anne baba çocuğuna kötü özellikleri alıştırıyor. Daha 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında içki içirirken fotoğraf paylaşanlar da var. Sigara içiriyor, kötü ortamlara götürüyor. Hani nasıl ki Kabil ilk katletme olayını yaptı ya, ondan dolayı bütün katillerin yapmış olduğu günahın bir misli de ona verilecek. Eğer anne baba çocuğuna kötü bir ahlakı öğretirse, o çocuk da o kötü ahlak neticesinde işler yaparsa, onun işlemiş olduğu günahlardan da anne babasına yazılacak değerli cemaatimiz. Ama çocuk anne baba tarafından ahlaklı, imanlı, erdemli, güzel, huylu bir şekilde yetiştirilirse namazında, niyazında o çocuğun yapmış olduğu güzelliklerden de annesine, babasına, dedesine, büyüklerine de inşallah sevaplar yazılacaktır değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da hakikaten evlat çocuğu birer imtihan vesilesidir. Evlat isterken de değerli cemaatimiz, kız ve erkek ayrımı asla ve asla yapmamamız gerekmektedir. Bazen duyarız, kırsal yerlerde biraz daha fazladır. Ah bir erkek evladım olsaydı da, şu göğsüm bir kabarsaydı. Ah bir erkek evladım olsaydı da şanım yürüse. Keşke şu kız evladım erkek olsaydı gibi cahilce ifadeler maalesef duymaktayız değerli cemaatimiz. Ayeti kerimede buyurulmaktadır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Dilediğini yaradır. Dilediği kişilere kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları hediye eder. Veya erkek ve kız çocukları çift çift ikiz olarak verir. Dilediğini kısır bırakır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeye güç yetirendir. Bazen olabiliyor değerli cemaatimiz. Rabbimizin imtihanı gereği, bir hikmet gereği o aileye Rabbimiz evlat vermiyor. Eğer o aile bütün tedavi yollarına başvurur ve sabrederse bu durum o kimse için mükafat olur. Eğer isyan ederse o zaman da o kimse için hakikaten sıkıntılı sonuçlara götürecek bir duruma vesile olur. Bazen bilemeyiz. Hani biz ille de evladım, ille de evladım diyoruz ya, haberlerde görüyoruz, bir anne katledilmiş, bir baba katledilmiş, katili kim? Evladı. O bakımdan da değerli cemaatimiz, biraz önce de söylemiş olduğum üzere, ayeti kerimede Rabbimiz her şeyden haberdardır, her şeyi hakkıyla bilendir, bizleri çeşitli vesilelerle imtihan etmektedir. Bazen evlat vermekle, bazen evlat vermemekle, bazen kız evlat vermekle, bazen erkek evlat vermekle yahut da vermemekle. Bunun çok örneklerini görüyoruz değerli cemaatimiz. Karı koca evleniyorlar, 3 sene, 5 sene, 10 sene evlatları olmuyor. Adam diyor ki, çocuğun senden dolayı olmuyor diyor, karısını boşuyor, başka birisiyle evleniyor. yine kendisinin çocuğu olmuyor. Sıkıntı kimdeymiş? Kocada. Hakikaten böylesi durumlar imtihan vesilesi. Bazen oluyor kişinin 7-8 tane evladı oluyor. 8 tane evladın 7 tanesi erkek, 8.'si kız. Anne baba yaşlandığı zaman o anne babaya genelde kim bakıyor? Kız. Rabbim hayırlı evlatlarımızın sayısını arttırsın. Yani öyle hayırlı erkek evlatları da var ki hakikaten yemez, annesine babasına yedirir, içmez, içirir. Rabbim bu bakımdan da evvela bizleri, kimseyi, büyüklerimizi ele avuca düşürmesin, evlatlarımızı da hayırlı eylesin. Bu bakımdan da değerli cemaatimiz, evlendiğimiz zaman çocuğumuzun olması da olmaması da, erkek olması da, kız olması da birer imtihan vesilesidir. Bazen de şöyle bir durum oluyor. Kişi belki geçimini kazanma konusunda biraz zorluk çekiyor. Çocuğuna evde ikramda bulunurken çocuğuna yapılan harcamaları külfet olarak görüyor. Masraf olarak görüyor. Ama şunu da hatırlatalım değerli cemaatimiz. Eğer o kişi evladına, çoluğuna, çocuğuna yapmış olduğu o masrafı Allah rızası için yaparsa, o yapmış olduğu masraflar da sadaka hükmüne geçiyor, sevap hükmüne geçiyor değerli cemaatimiz. Hadis-i şerifte buyurulmaktadır ki, Müslümanın ailesine yaptığı harcama Allah rızası gözetilerek yapılırsa onun için sadakadır. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Yani bizler de niyetimizi güzelleştirirsek, her yapmış olduğumuz harcamada bu niyeti aklımıza getirirsek, evimize yapmış olduğumuz bütün masraflarda faturasına varıncaya kadar hepsi sevap hükmüne geçiyor. Ne kadar güzel hakikaten. Öyleyse değerli cemaatimiz, bazen olabiliyor, demiş olduğumuz gibi aileye yapılan harcamalar masraf olarak gözüküyor ve bu sefer de çoluğuna çocuğuna beddualar edilmekte. Haram olsun, yediğin zehir zıkkın olsun gibi haşa böyle ağza alınmayacak ifadeler kullanılabiliyor değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da anne babanın böylesi durumlarda evlatlarına yapmış olduğu her sözüne dikkat etmesi lazım değerli cemaatimiz. Çünkü anne babanın evladına yapmış olduğu dualar makbuldür değerli cemaatimiz. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadırlar ki, çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de istediğiniz kabul ediliverir. Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği bir saate rast gelir de yapmış olduğunuz dualar kabul edilir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımıza karşı kullanacağımız ifadelere dikkat etmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. İşte bazen o diyor, seni doğuracağıma taş doğursaydım, ah buyurun Allah senin cezanı versin gibi ifadeler kullanılıyor değerli cemaatimiz. Efendimizin de ifadesiyle ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim ki olabilir ki o anda söylemiş olduğumuz o ifadeler duaların kabul edildiği bir zamana denk gelir de o ağzımızdan çıkan beddualar kabul edilir. Rabbimiz muhafaza eylesin. Değerli cemaatimiz, bu bakımdan da çocuklarımıza, gelinlerimize, torunlarımıza hayır duada bulunmamız gerekmektedir. İbrahim aleyhisselam gibi dua etmemiz gerekmektedir. Bir Müslümanın en büyük yatırımı evladıdır değerli cemaatimiz. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa ederken şu şekilde dua ediyordu. Rabbi cealni mukime salati. Rabbim beni namazı ikame edenlerden eyle ve min zürriyeti ve neslimden gelecek olan kimseleri de. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbim dualarımızı kabul eyle. Yani İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa ederken sadece kendisine dua etmiyordu. Rabbim beni ve zürriyetimden gelen kimseleri de namaz kılanlardan eyle diye dua ediyordu. Bu bakımdan da Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın peygamberidir, Allah'ın halilidir, Allah'ın dostudur. Ama yine de evlatlarına ben peygamberim ne de olsa diye duayı ihmal etmiyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam ihmal etmezken bizler de ihmal etmememiz gerekmektedir değerli cemaatimiz. Bir anne baba olarak değerli cemaatimiz evlatlarımızdan sorumluyuz. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimselerden sorumluyuz. Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kefe bil mer'i itmen en yuzayya men yakut. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi günah olarak o kimseye yeter. Bazen oluyor, biz çocuktan konuyu açtık ama biraz daha bunu genişletip ailemizi de buna katmak hakikaten önemli bir hususa temas etmiş olacak. Bazen kişinin kahvehane alışkanlığı çok ileri boyuta gidiyor. Kazanmış olduğu maaşı bu sefer kahvehanede harcayınca ailedeki eş zor durumda kalıyor. Bu sefer de çalışma yoluna doğru gidiyor. Bu sefer çalışma yoluna doğru gidince eş kıskanmaya başlıyor. Ve bunun neticesinde de boşanmalar artıyor değerli cemaatimiz. Hakikaten bu hadisi şerif günahın bir boyutunu söylüyor ama bunun bir de devamı boyutu var ki ailelerin çatırdaması, ailelerin boşanmasına kadar gitmesi bir durum. Kefe bil mer'i itmen en yudayya men yakut. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi o kimseye günah olarak yeter buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz önce söylemiş olduğum hadisi şerifte de ailemize yapmış olduğumuz her infaktan dolayı sadaka kazanacağımızın da müjdesini veriyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta da Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimede buyurmaktadır ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakınınız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakındırınız buyurmaktadır Rabbimiz Celle Celaluhu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayeti kerime hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah nefislerimizi koruruz. Yani kendimizi koruruz. Fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle karşılık verdi. Allah'ın sizi nehyettiği şeylerden, yasakladığı şeylerden onları nehyeder. Ailenizi uzaklaştırır ve Allah'ın sizlere emretmiş olduğu hususları da ailenize emrederseniz bu şekilde de onları korumuş olursunuz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte değerli cemaatimiz, bu ilahi emir gereğince her Müslüman kendisini ve ailesini cehennem ateşinden korumak için Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınacak ve bunları da çoluğuna çocuğuna ve eşine öğretecek ki mesuliyetten kurtulması için. Değerli cemaatimiz, şöyle bir kare düşünün. Bir kişi normalde en çok sevdiği annesini, babasını, eşini, kardeşini ve çocuğunu gördüğü zaman ne yapar? Kucak açar, hemen bağrına basmak ister. Ama ayeti kerimede bir ifade var ki bunun tam aksini söylüyor. Nasıl? Eğer bizler annemizin, babamızın hakkına girdiysek, çoluğumuzun, çocuğumuzun hakkına girdiysek, eşimizin hakkına girdiysek, kardeşimizin hakkına girdiysek, ahirette şöyle bir tabloyla karşılaşılacağını Rabbimiz Celle Celaluhu buyurmaktadır. فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ O kıyamet koptuğu zaman يَوْمَ يَسِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ O kıyamet günü koptuğu zaman kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evladından kaçacak. Bir kişi niye sevdiğinden kaçar değerli cemaatimiz? Demek ki onun hakkına girmiş ki, hakkına girdiği için hak iddiasında bulunmasın diye kişi annesinden, babasından, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, kardeşinden kaçacak buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi konumuzla alakalı olan kısmı, hani evladın bir nimet, bir imtihan vesilesi olduğundan bahsettik ya. İşte değerli cemaatimiz, bizler evladımızın hakkına girersek, evladımızı imanlı, İslamlı, ahlaklı, erdemli, faziletli, dinine, diyanetine, vatanına hizmet eden bir nefer olarak yetiştirmezsek, çocuğumuzun hakkına girersek, o kıyamet gününde evladım gel seni kucaklayayım yerine keşke çocuğum beni görmeseydi de benden hak iddiasında bulunmasın diye kaçma durumu olabiliyor değerli cemaatimiz. Rabbimiz böyle durumlardan muhafaza eylesin. İşte değerli cemaatimiz, evladımızı salih bir evlat olarak yetiştirmek bizim için hayır kapısı olacaktır. Normalde insanoğlu vefat ettiği zaman bütün amel defteri kapılır, hayrı, hasenatı, sevabı biter. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği üzere şöylesi durumlarda da bizim sevap defterimiz devam edecektir. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانِ اِنْقَطَى عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاتَ İnsanoğlu vefat ettiği zaman onun amel defteri kapanır. Ancak şu üç şeyle amel defteri devam eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlla min sadakatin cariye. Bunlardan bir tanesi sadakayı cariye. Yani kamunun hizmetine sunulan imkanlar. İşte yol olur, hastane olur, cami olur, Kur'an kursu olur, çeşme olur. İnsanların istifadesine sunulan hayır kapısı birincisi sadakayı cariye. İkincisi evlenmin yüntefe'u bihi kendisinden istifade edilen ilim. Biz hocayızdır, öğretmenizdir yahut bir konuda bilgi sahibiyizdir. Bunu bir kimseye öğretmişizdir de o kimse bu öğrendiği ilimde hayır işleri yaparsa ondan da bizlere sevap gelecektir. İkincisi kendisinden istifade edilen ilim. Üçüncüsü de yine konumuzla alakalı olan kısmı. اَوَّلَدِرْ صَالِحِنْ يَدْعُوا لَهُ Kendisine hayırla dua eden salih bir evlat. İşte değerli cemaatimiz, bizler de evladımızı salih bir evlat olarak yetiştirirsek hem onun yapmış olduğu hayırlı işlerden sevap bizlere de gelecek kendisinden hiçbir şey noksanlaşmadan hem de yapmış olduğu dualardan bizlere bunun ecri mükafatı gelecek. Ya Rab, annem babam vefat etti, sen ona rahmet eyle, kadrini geniş eyle, cennet bahçelerinden bir bahçe eyle gibi evlat babasına dua ederse onun için çok güzel bir kazanç kapısı olacaktır değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlarımızı hayırlı evlat olarak yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Hakikaten imtihan vesilesi değerli cemaatimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bulunurken torunu Hazreti Hasan Efendimizin yanına gelir. Efendimiz onu öper, okşar, koklar ve yanında da o anda Akra bin Habis isminde bir sahabi, ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var fakat ben onlardan hiçbirini öpmedim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine şöyle der: men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İşte bundan dolayı da değerli cemaatimiz, çocuklarımıza karşı merhametli olacağız. Onların her halini gözleyeceğiz. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık yaptığına dikkat edeceğiz. Nasıl bir ortamda vakit geçirdiğine dikkat edeceğiz değerli cemaatimiz ki onların salih bir evlat yetişmesi konusunda inşallah elimizden gelen gayreti de göstereceğiz değerli cemaatimiz. Ayeti kerimede biraz önce de söylediğim üzere وَاَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Şunu iyi biliniz ki mallarınız da evlatlarınız da birer imtihan vesilesidir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İmtihan demek, bunun sonunda bir hesap demek. Emanet demek, bir gün sahibine geri vermek demek değerli cemaatimiz. Bir baba olarak, bir anne olarak, bir dede olarak, bir öğretmen olarak, bir imam olarak, bir eğitici olarak bizler de Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğiz. Ve bizlere emanet olarak verilen evlattan dolayı eğer salih bir evlat olarak yetiştirmişsek hesabımız kolay olacak ki Rabbimiz cümlemize lütfeylesin. Eğer çocuğumuzu ihmal ettiysek o zaman da hesabımız zor olacak ki Rabbimiz muhafaza eylesin. Bundan dolayı da değerli cemaatimiz, bizler evladımızın yemiş olduğu lokmayı düşünüyoruz. Giymiş olduğu kıyafetleri düşünüyoruz. Hangi okula gideceğini düşünüyoruz. Hangi mesleği yapacağını düşünüyoruz. Elbette bunlar önemlidir değerli cemaatimiz. Fakat şu daha önemlidir ki acaba çocuğum Rabbini tanıyor mu? Acaba Allah'ın emrettiklerini ne kadar biliyor? Acaba Allah'ın nehyettiklerini ne kadar biliyor? Acaba peygamberini seviyor mu? Acaba Kur'an'ını okuyabiliyor mu? Namazını kılabiliyor mu? İşte asıl üzerinde düşünmemiz gereken konu budur değerli cemaatimiz. Kur'an bize, Kur'an-ı Kerim bizlere bir baba modeli göstermektedir değerli cemaatimiz. O da Hazreti Yakup Aleyhisselam. Hazreti Yakup Aleyhisselam vefat edeceği zaman evlatlarını yanına topluyor. Normalde bir insan vefat edeceği zaman ölüm döşeğinde ne konuşur? Malını konuşur, evini konuşur, tarlasını konuşur, yahut da buna benzer geride bırakacağı dünyalık işleri konuşur. Hazreti Yakup Aleyhisselam ise evlatlarına şunu der: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. Hakikaten bizlere çok güzel bir hakikati öğretiyor. Benden sonra kime ve neye iman, ibadet edeceksiniz? Ben vefat ettikten sonra bir peygamber evlatlarına bunu söylüyor. Ben vefat ettikten sonra neye inanacaksınız? Yani vefat ederken mutlaka bir mal varlığı var. Hayvan sürüleri var, tarlası var, bir mülkiyeti var. Ama Hazreti Yakup Aleyhisselam bizlere çok güzel bir hakikati söylüyor. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra neye inanacaksınız, iman edeceksiniz. İşte değerli cemaatimiz, bizler için de en büyük nimet evlatlarımıza bırakacağımız iman nimeti. Evlatlarımızın imanlı, ahlaklı, ibadetli, dinine, diyanetine, vatanına hayırlı neseller olabilmesi için böylesi bir gayret içerisinde olup da neslimizi yetiştirirsek Allah'ın izniyle işte onlar bizler için en büyük hayır kapısı olacaktır. Atasözümüzde ne güzel bir ifade vardır ki ağaç yaşken eğilir değerli cemaatimiz. Ağaç yaşken eğilir. İşte bunun içindir ki yine büyüklerimiz çocuk caminin yolunu küçük yaşta öğrenirse o yol ömür boyu ona yabancı gelmez. Çocuk küçük yaşta caminin yolunu öğrenirse o yol ona yabancı gelmez buyuruyor atasözlerinde büyüklerimiz. Bu bakımdan da değerli cemaatimiz, Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlarımızı hayırlı eylesin. Evlat imtihanını kazanmayı bizlere nasip eylesin. Hakikaten şöyle baktığım zaman camimizde ne güzel daha ilkokulda, ilkokula gitmeyen yahut da ortaokul yaşlarında büyükleriyle beraber gelen yavrularımız var. Bizler onların annesine, babasına, büyüklerine dua ediyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. İnşallah sizlerden de temennilerimiz değerli cemaatimiz, yavrularımızı camiye ellerinden tutarak getirmek ve onları yaramazlık yapsalar bile camiye alıştırmak değerli cemaatimiz. Çocuklar caminin yolunu buldukları zaman hayatları içerisinde belki sendeleseler, belki düşüp kalksalar bile Allah'ın izniyle o cami

sefer de ne oluyor? O çocuk o hacı amcayı küsmüyor da camiye küsüyor değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da Allah nasip ederse bu pazartesi günü 6 Temmuz'da yaz Kur'an kurslarımız başlayacak değerli cemaatimiz. Hakikaten yavrularımız için, torunlarımız için, komşu çocuklarımız için birer fırsat. Onların camiye alışabilmesi için, Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmesi için, imanlı ahlaklı olabilmesi için bir fırsat. Yaz Kur'an kurslarında değerli cemaatimiz, bizim buradaki kriterimiz çocuğun hafız olması değil. Çocuğun allame-i cihan olması değil. Tabii ki olsa ne âlâ, çünkü 1,5 aylık bir süreç. Bu çocukta camiler o çocuğun kalbine yerleşirse, o çocuk bu süreçte namazı severse, Kur'an-ı Kerim'i severse, cami cemaatini severse, hocaları severse, işte asıl kazanç budur değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da bu duyuruyu yapmış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyurmaktadır ki, hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenendir ve öğretendir. Allah nasip ederse 6 Temmuz yani önümüzdeki pazartesi günü 14 Ağustos'a kadar yaz Kur'an kurslarımız başlayacak, eğitim verilecektir değerli cemaatimiz. Camilerimize, Kur'an kurslarımıza evlatlarınızı, torunlarınızı, komşularınızın çocuklarınızı yönlendirmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Neden? Yine bunun sonunda da Efendimizin haber verdiği bir kazanç var. Men delle ala hayrin fehu kefailihi. Kim bir hayra vesile olursa sanki onu yapmış gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O çocuklar, camiye gelmesine vesile olduğumuz o çocuklar, Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ve okurlarsa, kim gelmesine vesile olduysa onun sevabından onlar da hissedar olacak. O çocuk namaz kılmaya başlarsa camiye gelmesine vesile olan kimseye de onun sevabı gidecek. Ama şu ikazı da yapalım. Çocuk tam camiye alışmışken camiyle olan irtibatı kopartılırsa, o çocuğun kalbi kırılırsa, o çocuğa kızılırsa, o çocuğa kötü muamelede bulunursa, o çocuğun yapacağı halde yapmamış olduğu sevap olarak yazılacak yerine yazılmayanların vebali de o çocuğa engel olan kimselere yazılacaktır değerli cemaatimiz. Bu bakımdan da Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlarımızı hayırlı eylesin, evlatlarımızın namazlı, niyazlı, imanlı, ihlaslı, ahlaklı olmasını nasip eylesin. 6 Temmuz'da başlayacak olan yaz Kur'an kursundan da istifade edebilmesini nasip eylesin. Bir duyurumuz ile sohbetimi bitiriyorum. Kısa bir dua ile de tamamlıyorum değerli cemaatimiz. Yine buna yönelik Tokat'ımızın manevi mimarı Molla Hüseyin adının yaşatıldığı, hafızların yetiştiği, pek çok hocamızın daha önceki süreçte orada okuduğu ve binasının yenilendiği Molla Hüseyin Külliyemiz şu anda kaba inşaatı tamamlandı. İnşallah bu cuma gününde de sizlerin yardımınıza müracaat edeceğiz. Bu yardımlar vesilesiyle de orada yetişen hafızlara, onların yapacağı inşallah hayırlara bizler de hissedar olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu yapmış olduğunuz yardımları dergahı izzetinde kabul eylesin. Yapacağınız yardımları da ahirette bir şefaat vesilesi eylesin değerli cemaatimiz. Merhum İsmail Erkan abimizin adına dışarıda da ikramda bulunacaktır. Sizlerden de istirhamımız ikramı kabul buyurmanız. Şu duanın şu müstecap olan vaktinde geliniz, hep beraber amin diyelim. Dualarımız kabul olsun inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, bizler şu anda duaları

0: icap olduğu bir vakitte ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek vakitte yapılan vaaz-ı nasihatte okunan Kur'an-ı Hakimlerden hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif mübarek ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı vatan millet bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimizin de ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı isimleri unutulmuş, kabirleri kaybolmuş, yok mu bana bir Fatiha-i Şerif okuyan diye bekleşip de ağlaşan bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı hususen şu anda el açıp amin diyen bu cemaatimizin gelmiş geçmiş bütün ölmüşlerinin de ruhuna ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler ki mükellef olduğumuz andan bu zamana kadar yapmış olduğumuz bütün hatalardan, günahlardan tevbe eyledik. Tevbemizi kabul eyle ya Rabbi. Bizleri bir an dahi göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizle, şeytanla baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri haktan, hakikatten, imandan, İslam'dan kıl kadar, zerre kadar kaydırtma ya Rabbi. Son nefesimizde de kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi ki aşk ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek hüsnü hatime ile çile kapamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen ki ayeti kerimede ''Udûni estecib leküm'' ''Bana dua ediniz, duanıza icabet edeyim'' buyuruyorsun. Bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır adına her ne istediyse onları istiyoruz, lütfeyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şer adına her neyden sakındıysa biz de onlardan sakınıyoruz. Bizleri, annemizi, babamızı, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e birlikler nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara bu zulmü reva gören zalimleri, kafirleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere de razı olduğun bir hayat yaşamayı ve cennetle müjdelenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Hayırların fethi, şerlerin defi için, geçmişlerimize rahmet olabilmesi için, günahlarımızın affedilebilmesi için, İllahi Teala'l Fatiha.
1: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın sona erdi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi.
2: Spor.
1: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Haftanın cuması geldi çattı, biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir cuma olsun. Günün tadını birlikte çıkartalım, günün ritmini birlikte yakalayalım. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bu güzel cuma gününün 2 saatini paylaşmaya başlıyoruz. Radyonuz açık olsun. Hepiniz hoş geldiniz.

0: görüşürüz. Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Soklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi tabii hava sıcak olunca hep sıcaklıklardan bahsediyoruz. Ya gerçi daha önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsetmiştik ama yine bahsedeceğiz tabii ki sıcak havada nelere dikkat etmemiz gerektiğinden. Ancak yalnız dünya genelinde görülmemiş sıcaklıklar, görülmemiş seviyeler konuşuluyor. Yaz ayları itibariyle etkisini hızla artıran sıcak havanın Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Okyanus sıcaklıklarının bu seviyelerde olması ve El Niño etkisinin yaklaşmasıyla önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini söylemişler. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden dünyanın bilinmeyen bir döneme doğru ilerleyebileceğini söylemişler. Zira kutup bölgeleri dışındaki küresel okyanus sıcaklıkları 21 Haziran'da rekor seviyeye ulaşmış, 2023 ve 2024'teki seviyeleri geride bırakmış, 21 derece olarak kayda geçmiş, 0.1 derece artarak. Biliyorsunuz bizim için çok anlamlı bir yükseliş gibi gözükmese de aslında bu 0.1 derecelik artışın dünya genelinde ne kadar büyük felaketlere yer açtığını da görmüş oluyorsunuz. Dünya sıcak hava dalgasıyla kavrulmaya devam ederken biz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkılarla günü serinletmeye devam ediyoruz. Yeter ki radyonuz açık olsun.

Umarım uykunuzu almışsınızdır güne başlarken. Çünkü uykusuz kalınca, hele ki bu sıcak havalarda, vücuda neler oluyor biliyor musunuz? Kalpten beyne, vücudu o kadar fazla etkiliyor ki uykusuzluk yaz sıcaklarında. Sıcaktan uyuyamıyorum diyenler için kaliteli bir uykunun yollarından bahsedeyim o halde size. Bir kere uyuyacağınız odanın ortamının oldukça önemli olduğunu söylüyorlar. Kaliteli uyku için uygun havalandırma koşullarında havalandırılan, nefes alan odaların önemli olduğunu söylüyorlar. Sıcaklığın 20-22 derece dolaylarında olması gerektiğini, vücut ısısının doğal olarak düştüğünü, geceliğin daha rahat uyuyabildiğinizi söylüyorlar. Fakat işte bu uykuya dalma süresince mesela ılık bir duş alıp vücut ısınızı dengeleyip yatağa girebilirsiniz. Tabii uyku kıyafeti de önemli. Terletmeyen ince kıyafetler tercih etmekte fayda var. Hafif nevresim ve çarşaf kullanmakta. Akşam saatlerinde kafeinli içecek içmemekte fayda var. Gün boyunca yeterli su içmenin de iyi bir uykuya zemin hazırladığını söylüyorlar. Uyku saatlerinizi de korumayı ihmal etmeyin ki bu sıcak havalarda gün içindeki enerjiniz daha dengede kalsın diyelim.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

İnsanoğlu yaz mevsimini çok seviyor hiç şüphesiz. Yaz gelirken zihnimizi de temizlemek gerekiyor ama kıştan kalanlar, bahardan kalanlar, yaz temizliğine çıkamayanlar için küçük bir detoks tavsiyesinde bulunacağım ki mental yükünüzü azaltabilin diye. Daha çok güneş, daha fazla açık havada geçirilen zaman, daha çok tatil hazırlığı anlamına gelen yaz mevsimi hepimizin ruh halini olumlu etkiliyor hiç şüphesiz. Eğer dijital dünyayla bağlarınızı biraz da gevşetirseniz, zihinsel bir detoks sürecine girerseniz de bu mevsimi çok daha iyi hissedeceksiniz. Minik püf noktalarında bulunayım. Siz zaten biliyorsunuz ama ilk önce zihninizi dolduran ne varsa temizliğe ilk adım zihninizden başlayın. Sonra telefonunuzu

Günün, anın, zamanın ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Hepinize mutlu cumalar. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Pekala, o ilginç haberlerden birini de, o güzel haberlerden birini de korku filmi izlemeyi sevenlere vermek istiyorum. Zira eğer korku filmi izlemeyi seviyorsanız, nadir görülen 4 farklı üstün zeka özelliğine sahip olabileceğinizi söylüyorlar. Korku filmleri izleyiciyi sürekli bir belirsizlik ve gizem içinde tutuyor. Katilin kim olduğu, canavarın nereden çıkacağı ya da olayların arkasındaki doğaüstü mantık sürekli bir bulmaca gibi olduğu için bu tarzı sevenler bu olay örgüsündeki mikro ipuçlarını yakalamada, tahmin yürütmede, karmaşık senaryoları çözmede daha başarılı oluyorlar. Beyinleri yüksek düzeyde görsel ve işitsel veriyi aynı anda işleyerek hızlı analizler üretebiliyorlarmış. Korku filmi izlemenin de iyi geldiğini söylüyorlar, bir yerde aklınızda olsun eğer sıcak havada evde durup film izlemek istiyorsanız.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Uykudan bahsediyoruz ama sıcaklarda uyumak çok da kolay olmuyor. Yine de siz uykunuzu almak, kaliteli uyumak istiyorsanız ortalama 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyumanız gerekiyor. Yani 8 saatten az, 6 saatten fazla. Bilim insanları ideal uyku süresinin gecelik 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında olduğunu açıklamış. 8 saat uyursanız, yani bu süreden biraz daha fazla ya da biraz daha az uyursanız vücudun hızlı yaşlanmasına sebep oluyormuşsunuz, haberiniz olsun. Bu yüzden 6 saat 25 dakikaya ayarlayın saatinizi. Uyku saatiniz geçmesin, 7 saat 50 dakikadan fazla da olmasın. Gün içinde enerjik olmak için de tabii ki, bu saatlerde uyanık olmak için de radyonuz açık olsun.

Şimdi malum yaz geldi, artık yaz tatili zamanındayız ve fakat yaz tatili zamanı demek gece geç yatmak, gece uyumamak, gündüz uyumak anlamına gelmesin sizin için. Çünkü düzenli hale getirirseniz gece geç yatmayı, düzenli olarak gece saat 01'den sonra yatan kişilerin depresyon ve anksiyete gibi zihinsel rahatsızlıkları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkartmışlar. Londra'da yapılan bu araştırmada uyku tercihlerinize bakılmaksızın gece saat 1'den sonra yatağa girmenin ruh sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden uyku zamanlamasını iyi yapmakta fayda var hanımlar beyler. Yaz tatili demeyin, tatil demeyin. Gece geç yatmayın, sabah gün erken başlayın. Tabii ki güne en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızdaki radyoda başlayın.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da ortalama hız tespit sistemi hız limitinin 70'ten 110 kilometreye yükseltilmesiyle güncellenerek aktif edildi. Sürücüler yeni hız sınırlarına uymalı, cezai işlem uygulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever projesiyle 18-30 yaş arası gençler yaz tatilinde Türkiye'deki 162 KYK yurdunda ücretsiz konaklayabilecek, başvurular başladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Memur maaş zam oranları ve Haziran enflasyonu sonrası bedelli askerlik ücreti 416 bin liradan 472 bin 653 liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları bu artışı belirledi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle kontak lenslerin internetten satışı yalnızca izinli optisyenlik müesseselerinin siteleri üzerinden ve reçeteyle yapılacak. Reçete zorunluluğu korunarak yeni kurallar 3 Temmuz 2026'da yürürlüğe girdi. Diyarbakır'da iki taksici durak anlaşmazlığı yüzünden tartıştı, kavga tekmeli yumruklu hale geldi. Çevredekiler araya girerek güçlükle ayırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve gece saatlerinde gerçekleşti. İstanbul Maslak'ta yapay zeka destekli çağrı merkezi kuran çete, Avrupa ve Çekya vatandaşlarını polis ve banka görevlisi kılığında arayarak dolandırdı. Polis, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Karaman'da bir hırsız, DMD hastası 9 yaşındaki Toprak Doğan'ın yardım kumbarasını ve personelin bahşiş kutusundaki paraları çaldı. Camı kırarak giren şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı nedeniyle açıklama yaparak birlik mesajı verdi. Trabzonspor'sa resmi hesaplarından cevap vererek şampiyonluk iddialarını savundu. Kocaeli Spor, sözleşmesi sona eren Balok ve Shaw ile yollarını ayırdı. Taraftar sözleşme yenilenmesini beklerken kulübün duyurusu şok etkisi yarattı. Samsun Spor, İskoç orta saha Elliot Watt için Motherwell kulübüne 2 milyon euroyu aşan teklif yaptı. Yunan gazeteci Saroças transferde sona yaklaşıldığını belirtti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6335 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 27 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
3: Reklam.
4: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pof yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto. Auto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
6: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şöyle bir yapılan araştırmalara bakıyorum da genelde hep uyku üzerine araştırma yapmışlar ama hayatımızdaki pek çok şey de uykuya bağlı. Gün içinde daha zinde olmamız, daha sağlıklı olmamız, ruh sağlığımızın iyi olması, hatta kilomuzun da normal seviyede olması bile uykuya bağlı. Misal geceliğin ışıklar açık uyuyorsanız, gece uyurken bilgisayar ya da telefon ışığına maruz kalıyorsanız kilo alırsınız diyorlar. Yapılan son araştırmalarda televizyon açık uyuyan kişilerin 5 kilogram daha fazla alma ihtimalinin %17 olduğunu söylemişler. Televizyon, tablet, telefon, hatta oda ışığı, yani gece uykuda ışığa maruz kalanların obezite riskinin de %33 daha fazla olduğunu söylüyorlar. Tokluk hissini kontrol eden leptin hormonunu bozuyormuş. Sebep buymuş hanımlar beyler, duyduk duymadık demeyin. Gece ışığa maruz kalarak uyumayın, mümkünse karanlıkta uyuyun. Ama gün aydınlanınca da güne erkenden başlamayı ihmal etmeyin.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Nasıl? Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla. Yazın tadını en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritminde çıkartmaya devam ederken vazgeçemediğiniz hitleri, en sevdiğiniz şarkıları da dinliyorsunuz. En yeniler de var. Bu arada en yenilerden birinin müjdesini vereyim. Aydilge yine hayranlarını coşturacak Aranan Yaz şarkısını müjdeliyor. Üstelik bu sefer tek başına değil, tam bir kız neşesi enerjisi veren Idıdıdı adlı şarkısına dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena ile eşlik ediyor. Söz ve müziğinde Aydilge imzası olan şarkının yazın enerjik şarkıları arasına gireceğini hatırlatalım. Bu yaz en çok dilimize takılacaklar arasında olacak. Peki siz bu yaz en çok hangi şarkıyı beğendiniz? Radyonuz açık olursa hepsi yanı başınızda.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.
4: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Yapılan araştırmalar özellikle Türkiye'de diş sağlığı açısından çok da iyi bir karneye sahip olmadığımızı ortaya çıkartmış. Hazır geçtiğimiz hafta çocuklar karne almışken bir de kendi karnemize bakalım. Acaba biz görevlerimizi yerine getiriyor muyuz ebeveynler olarak? Zira çocuklara örnek olmamız lazım. En basitinden diş fırçalarken Türkiye'de ortalama yapılan araştırmalarda %92'sinin kalıcı dişlerinde kalıcı çürükler bulunuyormuş. İşte bu yüzden diyorlar ki yemeklerden sonra, hiç değilse yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğneyin. Sakız çiğnemenin bugüne kadar pek çok faydasından bahsetmiştik. Odaklanmayı, konsantrasyonu artırıyor, stresi atıyorsunuz ve bence tok tutuyor, acıktırıyor deselerdi. Bir de bunun yanına diş çürüklerini önlemeyi ekleyeceksiniz. O halde yemeklerden yarım saat sonra sakız çiğnemeyi de ihmal etmeyeceksiniz diyelim. Peki dilimize sakız gibi takılan şarkıları da hayatın ritminde paylaşmaya devam edelim bu güzel cuma gününde.

Gece iyi uyumanın faydalarından bahsediyoruz ama gece iyi uyuyabilmek için bazı etkenleri de dikkatlice kullanmak gerekiyor. Misal, geceliğin Wi-Fi'nızı kapatıyor musunuz? Büyük bir ihtimalle kapatmıyorsunuz. Şahsen bana soracak olursanız ben kapatmayanlardanım. Fakat yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, zira Wi-Fi gece boyunca açık olduğunda hem zihnimize hem vücudumuza fazlasıyla etki ediyor. Tabii sadece bizim kapatmamız değil, apartmanda yaşıyorsak eğer apartmandaki herkesin de kapatması gerekiyor. Bu yüzden birbirinize bu durumu anlatın. Geceleri uyurken kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi'nizi açık bırakmayın.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Güzel bir cuma dedik. Cumanın tadını çıkarttık bu iki saat boyunca ve dahi bizden sonra da günden daha fazla keyif alacaksınız. Radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama pazartesi yine görüşeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel hafta sonları olsun diyelim. Tabii ki radyonuz açık kalsın. Biz pazartesi hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşça kalın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi.
2: Spor.
1: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Top 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada. 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
0: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Sevinç duyacak, hiçbir şey yok, uslanacak gerçekler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Huzurlu Şehir Projesi Türkiye, Portekiz ve Romanya gençlerini ortak gelecek için Tokat'ta buluşturdu. 2 yılda 16 bin kişiye eğitim modülleri ve dijital içerikler sunuldu. Yeşilyurt ilçesinde Yancı Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastanelere sevk edildi, kazanın nedeni araştırılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: SGK ve Bağkur emeklilerinin beklediği en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması için kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif yasalaşmak için komisyonda ve genel kurulda görüşülecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez pasaportuna el konulmasının ardından 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesine katılmak için mahkemeden özel yurt dışı çıkış izni talep etti. Ayrıca kızının mezuniyet törenine katılmak istiyor. Diyarbakır Yenişehir ilçesinde iki taksici durak anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek güçlükle ayırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü İngiliz turist sokakta eşini ve çocuklarını darbetti. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek saldırganı durdurdu. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı ve olay büyümeden sonlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. ÖTV tutarları rafineri fiyatlarına göre yeniden düzenlenecek. Sigara ve alkollü içeceklerde de ÖTV güncellemeleri Temmuz-Aralık döneminde uygulanmayacak.
1: Spor.
2: Formula 1 sezonunun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si Silverstone pistinde 52 tur üzerinden koşulacak. Sprint yarışı cumartesi, ana yarış pazar günü TSE 17'de başlayacak. Luka Doncic, Lakers'ın yaz dönemindeki kadro hamlelerinden memnun kalarak Austin Reeves ve Walker Kessler transferlerini heyecanla karşıladı. Takım kanat rotasyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Milan, Rafael Leao için 60-70 milyon euro bonservis belirledi. Menajer ekibiyle görüşen kulüp, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini değerlendiriyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6341 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir hava bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Ben seni...
1: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle, öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14 ile 21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
1: Spor.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Huzurlu Şehir Projesi Türkiye, Portekiz ve Romanya gençlerini ortak gelecek için Tokat'ta buluşturdu. 2 yılda 16 bin kişiye eğitim modülleri ve dijital içerikler sunuldu. Yeşilyurt ilçesinde Yancı Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastanelere sevk edildi, kazanın nedeni araştırılıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. AK Parti en düşük emekli aylığını 23.552 TL'ye yükselten kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifte turizm tesislerine prim desteği, kamu personel atama şartları ve kültür sektörü destekleri de yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran enflasyon verileriyle Temmuz kira zam oranını %32.3 olarak açıkladı. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam bu oranla belirlendi. %25 zam sınırı 2024'te sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim krizinin insan nankörlüğünden kaynaklandığını belirterek kadın ve genç çiftçilere kredi limitlerini artırdı. Tarım ve hayvancılıkta yeni desteklerle üretimi ve yatırımları güçlendirmeyi hedefliyor. NATO zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı 7-8 Temmuz tarihlerinde belirli saatlerde geçici olarak kapatılacak, Ulaştırma Bakanlığı kısıtlamaları açıkladı. 58 devlet başkanı katılacak, uçuşlar Etimesgut Meydanı'na yönlendirilecek. Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesiyle ilgili belediye başkanı ve yetkilileri ihmallerinden dolayı hapis cezası aldı. Güvenlik görevlileri cinayeti işledi, belediye yetkilileri ise görevi kötüye kullanmaktan ceza aldı. Spor. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası sonrası görevinden ayrıldı. DFB yeni teknik direktör olarak Jürgen Klopp'la görüşmelere başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası yeni oyun kuralları için kapsamlı eğitim ve bilgilendirme süreci planladı. Milli satranç sporcusu Beren Kalyoncu, Hırvatistan'daki 38. Uluslararası turnuvada Women FIDE Master unvanını kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu başarılarını kutladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6330 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu, parçalı güneşli bir hava bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
6: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
6: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
7: 0555 463 77 77.
3: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Günün en güzel dakikalarına en güzel sanat müziği eserlerimizle eşlik etmek için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: yok artık benim için.
1: Efendim, Şarkılar Bizi Söyler programında devam ediyoruz. Sizler programımızı beğenerek ve keyifle dinliyorsunuz. Aynı zamanda şarkılarımıza eşlik ediyorsunuz. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Günün bu vaktinde bizlere eşlik ettiğiniz için de aynı zamanda teşekkürü bir borç biliyoruz efendim sizlere. Devam ediyor program birlikteliğimiz. Süner Coşkuner klasiklerinden bir tanesini şu dakikalarda siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programında son olarak Aslı Hünel yorumundan güzel bir eser paylaştık. Aslı Hünel'i ilk tanıdığımız şarkılarından bir tanesi bizlerle beraber oldu ve program birlikteliğimiz içerisinde sanat müziğimizin Kadife Erkek Sesleri'nden Ahmet Özhan yorumundan güzel bir sanat müziği eseriyle programı devam ettiriyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Efendim, günün şu dakikalarına keyif katmak adına radyomuzda Şarkılar Bizi Söyler programında sizinle olmaya devam ediyoruz. Dilerseniz bulunduğumuz ortamları neşelendirecek keyifli bir sanat müziği eserini şu dakikalarda sizlerle paylaşalım.

Mahmur Bakışlı Dilber, uzun zamandır dinlemediğimiz ve dinlettirmediğimiz sanat müziği eserlerimizden bir tanesiydi. Bu güzel eserimizi Cenk Eren yorumundan paylaştık efendim. Sanat müziğimizin en güzel eserlerinden bir tanesini de şu dakikalarda Muazzez Abacı seslendiriyor. Bizler de bu güzel şarkıyla beraber radyolarımızın sesini biraz daha açmanızı istiyoruz.

0: alırım senden.
1: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.
2: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

Efendim, sanat müziğimizin en güzel şarkılarını sizlerle paylaşma gayretindeydik ve bugün de program birlikteliğimizin sonuna geldik. Tadımlık da olsa bu güzel eserlerle bir aradaydık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Elde. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Doğru Döner, acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

İçimde bir gizli hüzün var sanki. Bir gölge

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettim.